0: Alo.
1: Şey kodu öyle.
0: Nasıl diyor ne yu?
1: Ki ben istiyorca sohbet palim la. Antuka, ma bu su.
0: No, ma bu vini. Ma bini bitu.
1: Selma, pas sem tantro.
0: Oh.
1: Fevit poitsu.
0: Kadoiski.